umsakazi onaleli izimzansi 98.0 FM ubathi siyayithanda imamelodi Sundowns kabo yelo yo kushume kakhulu siyabonga kakhulu ke impela ke imamelodi Sundowns ukuthi ke impela ke ibeke ngompetha abasha bayo ke ngempela ke nje iCAF Champions League yokushona ukuthi